0: 12 Kajer Peşter.
1: Bravo, bravo. Ciao, Borsen.
2: Bekir Bey. Fırmadan şah. Sera gayna şunu koy. Şunu mu bas? Bu kaç avtay parazi? Bu kaç mazala celaket nake?
1: İsta.
2: İsta. Biru şanit. Az kuşan.